0: biri halinse.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

sadece kulaktan giren bir ses dalgası değil. Doğrudan ruhun işletim sistemine sızan bir sihir diyebiliriz. Farkında mısınız? Bazı melodiler var ki beynimizin kıvrımlarında adeta bir zaman makinesi gibi çalışıyor. Bir bakmışız 10 yıl öncesindeyiz. Bir bakmışız hiç gitmediğimiz bir yerin özlemini çekiyoruz. Peki bunun sebebi ne? Birazdan bakacağız.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bebeğin arasındaki ilişkiyi konuşalım. Tekrar tekrar dinlenen şarkılar. Sahi bu şarkıların sırrı ne diyenler. Bilim insanları araştırmışlar. Beyin kalıpları diyorlar. Hafıza tetikleyiciler diyorlar ama biz ona kısaca o şarkı diyoruz. Hani bin kez dinlesek de bin birinciye aynı iştahla play tuşuna bastığımız, her notasını ezbere bilip de her seferinde ilk kez duyuyormuşuz gibi heyecanlandığımız o eşsiz parçalar. Sizin peki var mı döngüye almaktan asla yorulmadığınız, her dinleyişinizde beyninize mutluluk hormonlarını bayram havasına sokan,

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeriniz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Sosyal medyanın o bitmek bilmeyen kaydırma döngüsünden çıkmak gerçekten de zihinsel bir gençlik iksiri gibi. Özellikle her şeyin çok hızlı tüketildiği bu dijital çağda bununla ilgili yapılan son araştırmaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılan araştırmalar diyor ki sosyal medyadan ve o bitmek bilmeyen bildirim seslerinden kısa bir süreliğine uzak olmak zihnimizi tam 10 yıl gençleştiriyor. Yani dijital detoks yapmak sadece gözlerimizi dinlendirmekle kalmıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi bir düşünelim. En son ne zaman bir bildirime bakmadan sadece gökyüzünü izleyerek ya da sevdiğimiz bir şarkının her notasını gerçekten hissederek 5 dakika geçirdik. Eğer şu an beni bir araçta evde ya da iş yerinde dinliyorsanız hazır frekanstayken gelin o telefonları bir kenara bırakalım. Biz buradayız, müzik burada ve ruhumuzun o 10 yıllık tazelenmeye çok ihtiyacı var. Şimdi ekranları karartıyoruz, sesleri açıyoruz ve sadece anın tadını çıkarıyoruz.

gökyüzüne bakıp şu soruyu soruyoruz. Oralarda bir yerlerde bizim gibi birileri var mı? Bilim insanları bugüne kadar diğer gezegenlerde yaşamı bulmak için hep belirli moleküllerin, yani o bildiğimiz yaşam izlerinin peşinden gittiler. Ama şimdi oyunun kuralları tamamen değişiyor olabilir. Artık samanlıkta iğne aramak bırakalım. Yani o tek molekülleri değil, o molekülleri birbirine bağlayan gizli düzeni arayalım diyorlar. Bakalım buradan bir sonuç çıkacak mı?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Büyük gün 3 Temmuz. Ama detayları sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Kulislerde konuşulanlara göre Taylor Swift büyük gün için tam 6 farklı gelinlik sipariş etmiş. Peki neden derseniz, sadece kararsızlıktan değil, bazıları tamamen meraklı gözleri şaşırtmak için hazırlanan sahte gelinlikler. Yani gerçek tasarımı Taylor koridorda yürüyene kadar kimse göremeyecek. Çok sıkı bir gizlilik sözleşmesi imza atılmış. Peki bu dev tören nerede olacak derseniz, Taylor'ın New York Soho'daki o meşhur 4 dairenin birleşimi olan devasa evinde evleneceği söyleniyor. Kendi kalesi, yani kendi kuralları. Ne dersiniz? Taylor Swift gelinliği olarak o kapıdan çıktığında üzerinde nasıl bir tasarım olacak? Şimdiden herkes merak ediyor.

sıcaklık değerleri yükseldikçe, ki yükselmeye de devam edecek, ki öyle bir korkulu beklenti var biliyorsunuz bilim insanlarında. En güzeli galiba serin bir yerde o çok iyi filmleri izlemek. Bugün ne izlesen diyenler için bir liste yayınlandı. 2026'nın ilk yarısına damga vuran, eleştirmenlerin mutlaka izleyin dediği 8 film. Listenin zirvesinde gerçek bir hikayeden uyarlanan ve herkesi gözyaşlarına boğan The Voice of Rich Rajab var. Tunuslu bir yönetmenin kaleminden çıkan bu film yılın en güçlü dram olarak gösteriliyor. Eğer benim sinirlerim sağlam, gerilim severim diyorsanız, Fas çöllerinde geçen de adeta bir görsel şölen sunan Sirat da tam size göre. Edebiyat tutkunlarım, Albert Camus'un o efsanevi eseri yabancı siyah beyaz bir başyapıt olarak beyaz perdede. The Stranger. Anlayacağınız bu yıl sinema salonları, dijital platformlar cayır cayır yanıyor.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biraz da lezzet konuşalım. Tesisat Dansı 2026 yılı için en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Hazır mısınız? Çünkü listenin bir numarası beni çok şaşırttı. Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan o meşhur kebaplarımız ve baklavalarımız bu kez koltuğu bir deniz mahsulüne devretmiş görünüyor. Listenin ilk sırasında kalamar tava var. Meze sofralarımızın yıldızı, dünyanın en iyi Türk lezzeti seçildi. Hemen ardından çağ kebabı geliyor. Üçüncülük Hatay'dan Antakya künefesi, listede ayrıca beyran çorbasından hünkâr beğendiye, Afyon sucuğundan fıstıklı sarmaya kadar tam bir şölen havası var.

0: Bakanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri de uygun fiyatıyla şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu biz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, az önce tenis haftasının en iyi 100 yemeğini yani sıralama yapmadan birazcık üzerine konuştuk. Bu akşam ne yesem diyenler için şöyle bir birden 10'a kadar listeye bakalım. İlk sırada kalamar tava var. Güzel olur değil mi? İkinci sırada çağ kebabı, üçüncü sırada Antakya künefe, beyran çorbası, afyon sıcağı, fıstıklı sarma, Hünkar beğendi, piliç, Topkapı. Çok bahsediliyor bu yemekten biliyorsunuz ama biz genelde pirinci hiç bu Topkapı haliyle yapmadığımızı fark ettim. Tariflere de baktım aslında internetten, birazcık zor görünüyor. Dokuzuncu sırada mercimek çorbası var. Onuncu sırada ise Balkan.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dokunduğumuz her yerde o yumuşaklık hissini arıyoruz galiba. Mesela evde de sert köşeli koltuklar yerine içine gömüldüğümüz dev yastıkları istiyoruz. Soğuk mermerler yerine el dokuması sıcak kilimleri tercih ediyoruz. Aydınlatmadan kokuya kadar birçok şey 2026 yılında değişmeye başladı.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, dizi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli inşaatçılık ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğu biz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin yabancısı.

0: 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern bir akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ilgi işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu biz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmeti.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, dizi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu biz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın ortancısı günün çarşambası, güzel bir çarşamba gününde yine günün, anın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz bu güzel çarşamba gününde. İçimizi ferahlatan, günümüzü serinleten şarkılar olacak. Yine bugünün en güzel haberlerini paylaşacağız. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de hayatın ritmini bizimle yakalamak istiyorsanız eğer, program başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de geçin radyonuzun başına.

Yıllardır artık öpsem de uyansam mı? Ben ateştim, sen kundakçı, öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır artık öpsem de uyansam mı?

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Müzik dünyasının en çalışkan isimlerinden hiç şüphesiz Mabel Matiz yeni yazdık şarkılarını bir bir hayranlarıyla paylaşmaya, beğeniye sunmaya devam ediyor. Yeni teklisi Umrum Dışı da yine o en yenilerden, yaza damga vuracak şarkılardan biri olarak karşımıza çıkan Umrum Dışı, hem ritimleriyle hem özlenen dans performansıyla hem pozitif enerjisiyle çağdaş pop sound'ıyla yazın tadını çıkartmamızı sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde Umrum Dışı'nı paylaştı söz ve müziğinde Mabel Matiz imzası olduğunu hatırlatmış olalım. Dünyanın farklı noktalarından bir araya gelen 20 dansçının yer aldığı müzik videosuyla da dikkat çekiyor. Peki kulağınız bu frekansı olursa hem en yeni yazdık şarkıları hem vazgeçemediğiniz hitleri hayatın ritminde dinleyeceğiz. Program boyunca gün güzel, çarşamba keyifli, hava sıcak, biz de tadını çıkartalım.

0: ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

sıcak havalarda biraz daha fazla akne problemi yaşıyorsanız, gün içinde yaptığınız bazı hatalar olabilir. Hava sıcak ya da soğuk olsun fark etmiyor. Siz genelde cildinizin çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorsanız o halde önce bir banyonuzu kontrol etmekte fayda var. Ev düzeni ve temizliği söz konusu olduğunda herkesin kendi kuralları var ama banyo havlularını ne sıklıkla değiştirmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz herhalde. Uzmanlar, dermatologlar, mikrobiyologlar ıslak ve nemli kalan havluların sandığımızdan çok daha kısa sürede bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyorlar ve bu havluları kullanmanın cildinizde sivilceye sebep olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun, eğer yaz kış fark etmez cildinizde sivilce problemi yaşıyorsanız önce banyodaki havluları sık değiştirmeye bakın diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım, sabah elimizi yüzümüzü yıkayıp banyodaki havluya yüzümüzü kuruladığımızda belki de gün içinde cildimizin fazlasıyla bakterili olmasına sebep oluyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeriniz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yaz aylarında biraz daha fit olayım, biraz daha sağlıklı besleneyim diyorsunuz. Şöyle bir araştırıyorsunuz etrafı. Ne olsa daha sağlıklı yenir, ne olsa daha sağlıklı gider diye. Sadece sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız eğer diyetisyenlerin tuzak diye nitelendirdiği gıdalardan bahsedeceğim size. Kahvaltıda tükettiğiniz o müsli barlar ya da granolalar var ya, sağlıklı atıştırmalık olarak pazarlansa da içinde yüksek miktarda şeker, şurubu ve bal kullanıldığı için siz fark etmeden fazla kalori alıyorsunuz kahvaltıda. Light ürünlerin yağı azaltıldığı, şeker oranı olmadığı söylense de üzerinde light yazan ürünlerin kalorisine bir baktığınızda bir öğüne yakın kalorileri oluyor. Kuru meyvelerin içindeki suyu kuruduğu, şeker yoğunluğu arttığı için kuru meyvelerin normal meyveye göre 3-4 kat daha fazla şeker içeriği bulunuyor. Hazır salata soslarını kullanmayacaksınız. Taze sıkılmış meyve suyunu büyük porsiyonlarda tüketmeyeceksiniz. Kuru yemişleri de bir avuçtan fazla yemeyeceksiniz, haberiniz olsun. Sağlıklı diye nitelendirdiğimiz bazı yiyeceklerin de belirli bir miktarı var. Açmamak lazım diyorlar, sonra kilo aldırıyorlarmış. Sağlıklı beslenmek isteyenlere haftanın ortasında hatırlatmış olayım.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Büyük bir ihtimalle evcil hayvanınız var. Çünkü son yıllarda herkesin evinde en azından bir tane evcil hayvanı var. Hele ki kedi besleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Hem görüntüleriyle, masum davranışlarıyla bize iyi hissettiriyorlar. Hem de onların o gırıldama sesinin stres seviyemizi azalttığını biliyoruz. Fakat yanlış biliyor olabilir miyiz? Çünkü uzmanlar tarafından stresli anlarda kedilere sarılmanın stres seviyesini azaltmak yerine arttırabileceğini ortaya çıkartmış. Ama nasıl? Hollanda'da yapılan bir araştırma sonucunda evet evcil hayvanınızla etkileşime girmenin olumlu duyguları arttırdığını, olumsuz hisleri azalttığını saptamış ama stresli hissedilen zamanlarda evcil hayvanınızla etkileşime girmenin stresin ruh hali üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruma sağlamadığını ortaya çıkartmış. Yani tamam stresi azaltıyorlar fakat ruh hali üzerinizdeki olumsuz etkiye karşı koyamıyorlar. Yani bir yere kadar iyi geliyorlar, öyle söyleyeyim, öyle anlayalım. Eğer mutlu, sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsanız kediler tam olarak çare sunamıyor bize. En önemlisi o stres alanına girmemek.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle tabii ki en riskli gruplardan biri olan yaşlılar için yeni bir projeyi hayata geçirmişler. Yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumunu uzaktan takip edebilecekleri akıllı bileklikler dağıtıp kullanmaya başlamışlar. Artık aşırı sıcaklarda ya da haber almak istediklerinde bu akıllı bilekliklerle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu hakkında anında bilgi sahibi olabiliyorlarmış. Dijital dünyayı biraz daha faydalı kullanıyoruz hiç değilse. Bu da içimizi bir nebze su serpiyor, içimizi serinletiyor. Peki bugün de içimizi su serpen haberler, günümüzü serinleten şarkılar için kulağınız hayatın ritminde kalsın.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi tabii özellikle yaz aylarında bu hoş olmayan çöp kokuları sebebiyle açık pencerelerden evimize sinekler sızabiliyorlar. Sıcak havada sivrisinekler olabiliyorlar. Ancak uzmanlar bu sineklerin aşırı hassas koku alma duyularını tuzağa düşürerek evden uzaklaştırabilirsiniz diyorlar. Pencerenizin önüne sadece bir tane koyduğunuzda evden uzak kalacak. Camdan içeri girmeyecek. Ama ne? Çok doğal bir yöntem. Daha önce de bahsetmiştim. Bir limonu ikiye kesip başucunuza koyduğunuzda gece yanınıza yaklaşmıyorlar. Camın önüne koyduğunuzda da eve girmiyorlarmış. Taze bir limonu ortadan ikiye keseceğiz. Sonra birkaç tane bütün karanfil saplayacağız. Böylece evden de bulunduğunuz ortamdan da uzak duracaklar. Zira limon kabuğundaki maddeler sineklerin yön bulma yetisini tamamen karıştırırken karanfilin o sert aromatik kokusu da hoşlanmadıkları bir aroma yayıyormuş ortama. Aklınızda olsun, denemekte fayda var bence.

0: Der hier zu ja.
1: Bugün etrafınızdaki insanlara kendinizi anlatmamayı deneyin bir de. Sevgili hanımlar, özellikle sizden isteyeceğim. Zira yapılan araştırmalar özellikle kadınların temel ve duygusal ihtiyaçlarını karşısındakine açıklama çabasının 8 saat çalışma yorgunluğundan daha fazla yorduğunu ortaya çıkartmış. Yani hani bütün gün çalışmayıp evde kalan ev kadınları çalışan erkeklere göre bazen daha çok yoruluyorlar ya. Evet, ev işleri daha çok yoruyor belki ama kendini anlatma çabası her şeyden daha fazla yoruyormuş insanı. Bugün kimseye kendinizi anlatmayın. Bence yormayın kendinizi. Anlamak isteyen zaten siz anlatmadan da anlıyor.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sıcak havalarda en güzeli koca bir bardak soğuk su içmek. Soğuk mu? Yani oda sıcaklığında olsa daha iyi olur tabii ki. Çünkü çok soğuk su içmenin beyin donması yapabileceğini söylüyorlar. Özellikle baş ağrısı konusunda, migren konusunda sıkıntılarınız varsa çok soğuk su içmenin, buzlu su içmenin, buzlu içecekler içmenin özellikle aktif migren olan kişilerde bu durumu daha dayanılamaz hale getirdiğini ortaya çıkartmış. Zira soğuk su içmenin baş ağrısını arttırdığını, migreni tetiklediğini söylüyorlar. Sonra hatırlatmadı demeyelim.

Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366

0: 66 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Kahvenin zamanı geldi bence. Bu saatlerde kahve içmek en doğrusu diyor uzmanlar. Sabah 9'dan sonra, öğlen 12'den sonra, akşam 16'dan önce içilen kahvenin sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Peki size kahve tüketmenin hem hafızayı hem de ruhu beslediğini söylemiş miydim? Büyük bir ihtimalle söyledim. Çünkü çok kez bahsettik ama bir kez daha hatırlatayım. Yeni bir bilimsel çalışma, sabahları ayılmak için tercih ettiğiniz kahvenin aslında çok daha derin bir işlevi olduğunu ortaya çıkartmış. İrlanda'da yapılan bu araştırmada kahvenin bağırsak bakterilerini düzenleyerek stres, depresyon ve hafıza üzerinde doğrudan etkili olduğunu kanıtlamışlar. O halde keyifle yudumlayabiliriz kahvemizi.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Yazlık şarkı deyince aklımıza gelen ilk isim bence Demet Akalın olmalı. Her yazın bir hit şarkısı var hiç şüphesiz. Geçen yazda Sefo'yla bir ortak çalışmayla Yerinde Dur'la bize yazı hissettirmişti sevgili Demet Akalın. Bu yazının nasıl geldi diyebilir miyiz acaba? Bu kez döneminin en büyük hitlerinden biri olan Nazır'ı Gökhan Özen'le birlikte seslendirmiş. Söz ve müziğini Gökhan Özen imzası olan Nazar şarkısı geçmişten gelen imajını bugünün pop anlayışıyla buluşturuyor ve tekrardan karşımıza çıkartıyorlar. Yazın sürpriz işbirliklerinden biri diyebiliriz. Gökhan Özen Nazar'la bir araya geldiler. Bakalım bu yazın en sevilen şarkısı hangisi olacak?

Hayatın ritmini yakaladık. Bugün de iki saati paylaştık ama çok sevdiğimiz şarkıları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Renden mikrofon başından ayrılıyorum ama en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyo bizlerinizin açık olsun. Yarın yine günün güzel haberleriyle, yarın hayatın ritmini buluşmak üzere. Bugün hoşçakalın.

ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri de şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası

0: akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli bir işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün.

0: 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
1: Reklamlar. Gel, dokun bana yeter. Tuhafmış

mutsuzluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel çözümleri de uygun fiyatıyla şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeriniz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

sadece kulaktan giren bir ses dalgası değil. Doğrudan ruhun işletim sistemine sızan bir sihir diyebiliriz. Farkında mısınız? Bazı melodiler var ki beynimizin kıvrımlarında adeta bir zaman makinesi gibi çalışıyor. Bir bakmışız 10 yıl öncesindeyiz. Bir bakmışız hiç gitmediğimiz bir yerin özlemini çekiyoruz. Peki bunun sebebi ne? Birazdan bakacağız.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ve beyin arasındaki ilişkiyi konuşalım. Tekrar tekrar dinlenen şarkılar. Sahi bu şarkıların sırrı ne diyenler? Bilim insanları araştırmışlar. Beyin kalıpları diyorlar. Hafıza tetikleyiciler diyorlar ama biz ona kısaca o şarkı diyoruz. Hani bin kez dinlesek de bin birinciye aynı iştahla play tuşuna bastığımız, her notasını ezbere bilip de her seferinde ilk kez duyuyormuşuz gibi heyecanlandığımız o eşsiz parçalar. Sizin peki var mı döngüye almaktan asla yorulmadığınız, her dinleyişinize beyninize mutluluk hormonlarını bayram havasına sokan? Benim dönemlerim çok oluyor gerçekten. Şarkıyı ve şarkıcıyı usandırana kadar dinlediğim şarkılar.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforu, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Sosyal medyanın o bitmek bilmeyen kaydırma döngüsünden çıkmak gerçekten de zihinsel bir gençlik iksiri gibi. Özellikle her şeyin çok hızlı tüketildiği bu dijital çağda bununla ilgili yapılan son araştırmaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılan araştırmalar diyor ki sosyal medyadan ve o bitmek bilmeyen bildirim seslerinden kısa bir süreliğine uzak olmak zihnimizi tam 10 yılı gençleştiriyor. Yani dijital detoks yapmak sadece gözlerimizi dinlendirmekle kalmıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi bir düşünelim. En son ne zaman bir bildirime bakmadan sadece gökyüzünü izleyerek ya da sevdiğimiz bir şarkının her notasını gerçekten hissederek 5 dakika geçirdik. Eğer şu an beni bir araçta evde ya da iş yerinde dinliyorsanız hazır frekanstayken gelin o telefonları bir kenara bırakalım. Biz buradayız, müzik burada ve ruhumuzun o 10 yıllık tazelenmeye çok ihtiyacı var. Şimdi ekranları karartıyoruz, sesleri açıyoruz ve sadece anın tadını çıkarıyoruz.

gökyüzüne bakıp şu soruyu soruyoruz. Oralarda bir yerlerde bizim gibi birileri var mı? Bilim insanları bugüne kadar diğer gezegenlerde yaşamı bulmak için hep belirli moleküllerin, yani o bildiğimiz yaşam izlerinin peşinden gittiler. Ama şimdi oyunun kuralları tamamen değişiyor olabilir. Artık samanlıkta iğne aramak bırakalım. Yani o tek molekülleri değil, o molekülleri birbirine bağlayan gizli düzeni arayalım diyorlar. Bakalım buradan bir sonuç çıkacak mı?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gün 3 Temmuz. Ama detayları sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Kulislerde konuşulanlara göre Taylor Swift büyük gün için tam 6 farklı gelinlik sipariş etmiş. Peki neden derseniz, sadece kararsızlıktan değil, bazıları tamamen meraklı gözleri şaşırtmak için hazırlanan sahte gelinlikler. Yani gerçek tasarımı Taylor koridorda yürüyene kadar kimse göremeyecek. Çok sıkı bir gizlilik sözleşmesi imza atılmış. Peki bu dev tören nerede olacak derseniz, Taylor'ın New York Soho'daki o meşhur 4 dairenin birleşimi olan devasa evinde evleneceği söyleniyor. Kendi kalesi, yani kendi kuralları. Ne dersiniz? Taylor Swift gelinliği olarak o kapıdan çıktığında üzerinde nasıl bir tasarım olacak? Şimdiden herkes merak ediyor.

sıcaklık değerleri yükseldikçe, ki yükselmeye de devam edecek, ki öyle bir korkulu beklenti var biliyorsunuz bilim insanlarında. En güzeli galiba serin bir yerde o çok iyi filmleri izlemek. Bugün ne izlesem diyenler için bir liste yayınlandı. 2026'nın ilk yarısına damga vuran, eleştirmenlerin mutlaka izleyin dediği 8 film. Listenin zirvesinde gerçek bir hikayeden uyarlanan ve herkesi gözyaşlarına boğan The Voice of Rich Rajab var. Tunuslu bir yönetmenin kaleminden çıkan bu film yılın en güçlü dram olarak gösteriliyor. Eğer benim sinirlerim sağlam, gerilim severim diyorsanız Fas şölenlerinde geçen de adeta bir görsel şölen sunan Sirat da tam size göre. Edebiyat tutkunlarım, Albert Camus o efsanevi eseri yabancı siyah beyaz bir başyapıt olarak beyaz perdede. The Stranger. Anlayacağınız bu yıl sinema salonları, dijital platformlar cayır cayır yanıyor.

zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Fazla Lezzet konuşalım. Tesisat Dansı 2026 yılı için en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Hazır mısınız? Çünkü listenin bir numarası beni çok şaşırttı. Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan o meşhur kebaplarımız ve baklavalarımız bu kez koltuğu bir deniz mahsulüne devretmiş görünüyor. Listenin ilk sırasında kalamar tava var. Meze sofralarımızın yıldızı, dünyanın en iyi Türk lezzeti seçildi. Hemen ardından çağ kebabı geliyor. Üçüncülük Hatay'dan Antakya künefesi, listede ayrıca beyran çorbasından hünkar beğendiye, afyon sucuğundan fıstıklı sarmaya kadar tam bir şölen havası var.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel çözümleri de şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli girişçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğu biz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Evet, az önce tesisattasın en iyi 100 yemeğini, yani sıralama yapmadan birazcık üzerine konuştuk. Bu akşam ne yesem diyenler için şöyle bir birden 10'a kadar listeye bakalım. İlk sırada kalamar tava var. Güzel olur değil mi? İkinci sırada çağ kebabı, üçüncü sırada Antakya künefe, beyran çorbası, afyon sıcığı, fıstıklı sarma, Hünkar beğendi, piliç, Topkapı. Çok bahsediliyor bu yemekten biliyorsunuz ama biz genelde piliç hiç bu Topkapı haliyle yapmadığımızı fark ettim. Tariflere de baktım aslında internetten, birazcık zor görünüyor. Dokuzuncu sırada mercimek çorbası var, onuncu sırada ise bal kaymak.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dostlar. Sadece giyimde değil, dokunduğumuz her yerde o yumuşaklık hissini arıyoruz galiba. Mesela evde de sert köşeli koltuklar yerine içine gömüldüğümüz dev yastıkları istiyoruz. Soğuk mermerler yerine el dokuması sıcak kilimleri tercih ediyoruz. Aydınlatmadan kokuya kadar birçok şey 2026 yılında değişmeye başladı.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın ortancısı günün çarşambası, güzel bir çarşamba gününde yine günün, anın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz bu güzel çarşamba gününde. İçimizi ferahlatan, günümüzü serinleten şarkılar olacak. Yine bugünün en güzel haberlerini paylaşacağız. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de hayatın ritmini bizimle yakalamak istiyorsanız eğer, program başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de geçin radyonuzun başına.

Ama sana gül diyemem, yanıyor kalbimin ucu, söndüremem. Dünya düz dese bile yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem.

Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsendi. Uyansam mı? Ben ateştim, sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsendi. O

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Müzik dünyasının en çalışkan isimlerinden hiç şüphesiz Mabel Matiz yeni yazdık şarkılarını bir bir hayranlarıyla paylaşmaya, beğeniye sunmaya devam ediyor. Yeni teklisi Umrum Dışı da yine o en yenilerden, yaza damga vuracak şarkılardan biri olarak karşımıza çıkan Umrum Dışı, hem ritimleriyle hem özlenen dans performansıyla hem pozitif enerjisiyle çağdaş pop sound'ıyla yazın tadını çıkartmamızı sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde Umrum Dışı'nı paylaştı söz ve müziğinde Mabel Matiz imzası olduğunu hatırlatmış olalım. Dünyanın farklı noktalarından bir araya gelen 20 dansçının yer aldığı müzik videosuyla da dikkat çekiyor. Peki kulağınız bu frekansta olursa hem en yeni yazdık şarkıları hem vazgeçemediğiniz hitleri hayatın ritminde dinleyeceğiz. Program boyunca gün güzel, çarşamba keyifli, hava sıcak, biz de tadını çıkartalım.

0: ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Asırlardır yalnızım.

Sıcak havalarda biraz daha fazla akne problemi yaşıyorsanız, gün içinde yaptığınız bazı hatalar olabilir. Hava sıcak ya da soğuk olsun fark etmiyor. Siz genelde cildinizin çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorsanız o halde önce bir banyonuzu kontrol etmekte fayda var. Ev düzeni ve temizliği söz konusu olduğunda herkesin kendi kuralları var ama banyo havlularını ne sıklıkla değiştirmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz herhalde. Uzmanlar, dermatologlar, mikrobiyologlar ıslak ve nemli kalan havluların sandığımızdan çok daha kısa sürede bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyorlar ve bu havluları kullanmanın cildinizde sivilceye sebep olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun, eğer yaz kış fark etmez cildinizde sivilce problemi yaşıyorsanız önce banyodaki havluları sık değiştirmeye bakın diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım, sabah elimizi yüzümüzü yıkayıp banyodaki havluya yüzümüzü kuruladığımızda belki de gün içinde cildimizin fazlasıyla bakterili olmasına sebep oluyoruz.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-28

0: 1872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Yaz aylarında biraz daha fit olayım, biraz daha sağlıklı besleneyim diyorsunuz. Şöyle bir araştırıyorsunuz etrafı. Ne olsa daha sağlıklı yenir, ne olsa daha sağlıklı gider diye. Sadece sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız eğer diyetisyenlerin tuzak diye nitelendirdiği gıdalardan bahsedeceğim size. Kahvaltıda tükettiğiniz o müsli barlar ya da granolalar var ya, sağlıklı atıştırmalık olarak pazarlansa da içinde yüksek miktarda şeker, şurubu ve bal kullanıldığı için siz fark etmeden fazla kalori alıyorsunuz kahvaltıda. Light ürünlerin yağı azaltıldığı, şeker oranı olmadığı söylense de üzerinde light yazan ürünlerin kalorisine bir baktığınızda bir öğüne yakın kalorileri oluyor. Kuru meyvelerin içindeki suyu kuruduğu, şeker yoğunluğu arttığı için kuru meyvelerin normal meyveye göre 3-4 kat daha fazla şeker içeriği bulunuyor. Hazır salata soslarını kullanmayacaksınız. Taze sıkılmış meyve suyunu büyük porsiyonlarda tüketmeyeceksiniz. Kuru yemişleri de bir avuçtan fazla yemeyeceksiniz, haberiniz olsun. Sağlıklı diye nitelendirdiğimiz bazı yiyeceklerin de belirli bir miktarı var. Açmamak lazım diyorlar, sonra kilo aldırıyorlarmış. Sağlıklı beslenmek isteyenlere haftanın ortasında hatırlatmış olayım.

bir ihtimalle evcil hayvanınız var. Çünkü son yıllarda herkesin evinde en azından bir tane evcil hayvanı var. Hele ki kedi besleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Hem görüntüleriyle, masum davranışlarıyla bize iyi hissettiriyorlar. Hem de onların o gırıldama sesinin stres seviyemizi azalttığını biliyoruz. Fakat yanlış biliyor olabilir miyiz? Çünkü uzmanlar tarafından stresli anlarda kedilere sarılmanın stres seviyesini azaltmak yerine arttırabileceğini ortaya çıkartmış. Ama nasıl? Hollanda'da yapılan bir araştırma sonucunda evet, evcil hayvanınızla etkileşime girmenin olumlu duyguları arttırdığını, olumsuz hisleri azalttığını saptamış ama stresli hissedilen zamanlarda evcil hayvanınızla etkileşime girmenin stresin ruh hali üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruma sağlamadığını ortaya çıkartmış. Yani tamam, stresi azaltıyorlar fakat ruh hali üzerinizdeki olumsuz etkiye karşı koyamıyorlar. Yani bir yere kadar iyi geliyorlar, öyle söyleyeyim, öyle anlayalım. Eğer mutlu, sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsanız kediler tam olarak çare sunamıyor bize. En önemlisi o stres alanına girmemek.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle tabii ki en büyüklerden olan yaşlılar için yeni bir projeyi hayata geçirmişler. Yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumunu uzaktan takip edebilecekleri akıllı bileklikler dağıtıp kullanmaya başlamışlar. Artık aşırı sıcaklarda ya da haber almak istediklerinde bu akıllı bilekliklerle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu hakkında anında bilgi sahibi olabiliyorlarmış. Dijital dünyayı biraz daha faydalı kullanıyoruz hiç değilse. Bu da içimizi bir nebze su serpiyor, içimizi serinletiyor. Peki bugün de içimizi su serpen haberler, günümüzü serinleten şarkılar için kulağınız hayatın ritminde kalsın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi tabii özellikle yaz aylarında bu hoş olmayan çöp kokuları sebebiyle açık pencerelerden evimize sinekler sızabiliyorlar. Sıcak havada sivrisinekler olabiliyorlar. Ancak uzmanlar bu sineklerin aşırı hassas koku alma duyularını tuzağa düşürerek evden uzaklaştırabilirsiniz diyorlar. Pencerenizin önüne sadece bir tane koyduğunuzda evden uzak kalacak. Camdan içeri girmeyecek. Ama ne? Çok doğal bir yöntem. Daha önce de bahsetmiştim. Bir limonu ikiye kesip başucunuza koyduğunuzda gece yanınıza yaklaşmıyorlar. Camın önüne koyduğunuzda da eve girmiyorlarmış. Taze bir limonu ortadan ikiye keseceğiz. Sonra birkaç tane bütün karanfil saplayacağız. Böylece evden de bulunduğunuz ortamdan da uzak duracaklar. Zira limon kabuğundaki maddeler sineklerin yoğun bulma yetisini tamamen karıştırırken karanfilin o sert aromatik kokusu da hoşlanmadıkları bir aroma yayıyormuş ortama. Aklınızda olsun, denemekte fayda var bence.

0: 月夜。
1: Bugün etrafınızdaki insanlara kendinizi anlatmamayı deneyin bir de. Sevgili hanımlar, özellikle sizden isteyeceğim. Zira yapılan araştırmalar özellikle kadınların temel ve duygusal ihtiyaçlarını karşısındakine açıklama çabasının 8 saat çalışma yorgunluğundan daha fazla yorduğunu ortaya çıkartmış. Yani hani bütün gün çalışmayıp evde kalan ev kadınları çalışan erkeklere göre bazen daha çok yoruluyorlar ya. Evet, ev işleri daha çok yoruyor belki ama kendini anlatma çabası her şeyden daha fazla yoruyormuş insanı. Bugün kimseye kendinizi anlatmayın. Bence yormayın kendinizi. Anlamak isteyen zaten siz anlatmadan da anlıyor.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sıcak havalarda en güzeli koca bir bardak soğuk su içmek. Soğuk mu? Yani oda sıcaklığında olsa daha iyi olur tabii ki. Çünkü çok soğuk su içmenin beyin donması yapabileceğini söylüyorlar. Özellikle baş ağrısı konusunda, migren konusunda sıkıntılarınız varsa çok soğuk su içmenin, buzlu su içmenin, buzlu içecekler içmenin özellikle aktif migren olan kişilerde bu durumu daha dayanılamaz hale getirdiğini ortaya çıkartmış. Zira soğuk su içmenin baş ağrısını arttırdığını, migren tetiklediğini söylüyorlar. Sonra hatırlatmadı demeyelim.

Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı...

0: 15-17-28 Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama Halife Köyü Halime Çavuş Bulvarı numara 8 Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu 0366-222-2353 Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel çözüm şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğumuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Kahvenin zamanı geldi bence. Bu saatlerde kahve içmek en doğrusu diyor uzmanlar. Sabah 9'dan sonra, öğlen 12'den sonra, akşam 16'dan önce içilen kahvenin sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Peki size kahve tüketmenin hem hafızayı hem de ruhu beslediğini söylemiş miydim? Büyük bir ihtimalle söyledim. Çünkü çok kez bahsettik ama bir kez daha hatırlatayım. Yeni bir bilimsel çalışma, sabahları ayılmak için tercih ettiğiniz kahvenin aslında çok daha derin bir işlevi olduğunu ortaya çıkartmış. İrlandalı yapılan bu araştırma kahvenin bağırsak bakterilerini düzenleyerek stres, depresyon ve hafıza üzerinde doğrudan etkili olduğunu kanıtlamışlar. O halde keyifle yudumlayabiliriz kahvemizi.

Yazlık şarkı deyince aklımıza gelen ilk isim bence Demet Akalın olmalı. Her yazın bir hit şarkısı var hiç şüphesiz. Geçen yazda Sefo'yla bir ortak çalışmayla Yerinde Dur'la bize yazı hissettirmişti sevgili Demet Akalın. Bu yazının geldi diyebilir miyiz acaba bu kez? Döneminin en büyük hitlerinden biri olan Huzur'u Gökhan Özen'le birlikte seslendirmiş. Söz ve müziğinin Gökhan Özen imzası olan Nazar şarkısı. Geçmişten gelen imajını bugünün pop anlayışıyla buluşturuyor ve tekrardan karşımıza çıkartıyorlar. Yazın sürpriz işbirliklerinden biri diyebiliriz. Demet Akalın ve Gökhan Özen Nazar'la bir araya geldiler. Bakalım bu yazın en sevilen şarkısı hangisi olacak?

Hayatın ritmini yakaladık. Bugün de 2 saati paylaştık ama çok sevdiğiniz şarkıları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Renya, mikrofon başından ayrılıyorum ama en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki maddeli bu yüzden açık olsun. Yarın yine günün güzel haberleriyle

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, sizin sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şıkırın. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri şehir arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5
0: radyo. Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün

0: Santimetre taş yünüyle, üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli büyükçülük ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda dur.

geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.